0: diye kokuyor. Ama bu şişlikleri öyle mi?
1: Ja, nee, weil er hat sie dir geschrieben, dass sie...